0: Reklama Çönebürze.
1: Spets tehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis autsilebelia khariskiani sadadari gonatsilebi da sora

0: Sol gelo hazırıp harcıl bir sıkmak çetüsü Kovüsü varım sergöz Mencele hamis türlü biz tamı Şirin kayı gizli takı Şirin kayı gizli takı Hamile türlü kuala biz tamı
1: Hamile türlü Kuala biz kargı Kargı O takşim zırh